Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. Bayram Ali Ümerov'un klarinetinden bir kasap oyun havasıyla, bu neşeli oyun havasıyla hepinize hoş geldiniz programımıza diyoruz değerli dinleyiciler. Arkadaşım Denitsa Diamandieva, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bu programımıza Türkülerle Baş Başa ismini verdik ve birbirinden güzel türküleri sizler için hazırladık sevgili dinleyiciler. Bu kez bilinen ses sanatçıları değil, yeni fonoteğimizde ortaya çıkan ve şimdiye kadar şahsen ben hiç isimlerini duymadım sanatçılarının türkülerini dinletmeye karar verdim. Sevgili dinleyiciler, önce Razgrad ili Kubrat Belediyesi'nin Zvanarci köyünden bir ses sanatçımızın ismini bizler böyle aniden tesadüfen bantlarda keşfettik, bulduk. İsmi Rahmiye Ahmedova. Yıllar 1974-75. Dimiter Dinev yönetiminde buraya gelip türküler söylemiş sevgili dinleyiciler. İlk türküsünü bizler programımıza da taşıdık ilk türkü olarak. Kaleden Kaleye diyecek Zvanarci köyünden ses sanatçısı Rahmiye Ahmedova.

Değerli dinleyiciler, aslında bu türküyü dinletir dinletmez, daha doğrusu Rahmi Ahmedova'nın sesinden Zeytinin Yaprağı Yeşil türküsünü dinletince, Razgrad'ın Biserti köyünden değerli İslam Karagöz, ki kendisi şu anda İstanbul'da oturuyor, bana Rahmi ablamın bir türküsü daha var demişti. O türküyü de bulduk ve ortaya çıkardık. Böylece sevgili dinleyiciler, Rahmi Ahmedova'nın şimdiye kadar ismi bilinmese de ortaya çok iki güzel türküsü çıktı. Gelin şimdi hep beraber Zeytinin Yaprağı Yeşil diyelim.

Ve sevgili dinleyiciler, pek bilinmeyenlerin isimleri arasında bir de Silistra'nın Kolobarı köyünden Nazmi Arifov var. Böyle farklı bantları ararken bir de onun türküsü ortaya çıktı. Kendisini tanıyanlar, bilenler var mı acaba, hayatta mıdır, ben çok merak ediyorum. Nazmi Arifov 1979 yılında yine Dimitar Dinev yönetiminde ve küçük bir orkestra eşliğinde, halk enstrümanlar eşliğinde türküsünü söylemiş. Oynak bir türkü olarak geçiyor ve Dobruca türküsüyle şimdi Nazmi Arifov'u dinliyoruz ve Kolobar köyüne buradan selamlarımızı da göndermiş oluyoruz.

Değerli dinleyiciler, şimdi yolumuz Kırcalıili Ardino Belediyesi'nin Gornu Prahovo köyünden geçiyor. Gornu Prahovo Halk Kültür Evi nezdinde, Halk Kültür Evi'nin ismi Laç. İşte bu Halk Kültür Evi'nde koro ve orkestra varmış bir zamanlar. Bir zamanlar derken yıl 1974. Şu anda elimde bu korodan iki türkümüz var. İndim bahçeye durdum Meliham. Ve bu türkünün değerlendirilmesi Dimitar Dinev tarafından yapılmış, yönetmen Ivan Nikolov. Gelin önce bu türküyü dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, Gornu Prahovo, Laç Halk Kültür Evi'nin seslendirdiği bir türkü daha var. Maalesef türkünün sonu biraz arızalı ama sağ olsun arkadaşım Denita, onun da böyle üstesinden gelmeyi başardı. Ben Yarimi Alsaydım ismini taşıyor burada, üzerinde 1974 yılı olarak belirtilmiş. Değerlendirilmesi yine Dimitar Dinev tarafından yapılmış. Orkestra şefi Ivan Nikolov sevgili dinleyiciler. Acaba o yıllarda bu koroda türkü dinleyen, türkü seslendiren var mı Gornu Prahovo'da bilmiyoruz. Ama orada çok değerli dinleyicilerimizin olduğunu buradan belirtmek istiyoruz ve türkümüzü armağan ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, caz sanatçımız Yıldız İbrahimova bir zamanlar radyoda uzun zaman çalışmış. Annesiyle birlikte, Nevriye Hanım'la birlikte ve sevgili dinleyiciler burada bir müzik redaktörü olarak hayli fazla türkü de seslendirmiş. Türkü derken yerli, Rumeli türküleri. Ne yazık ki Yıldız İbrahimova'nın bütün türkülerini ortaya çıkaramadık. Ama bantlar arasında ararken bir baktım ki değerlendirmesi yine Dimitar Dinev'e ait. Aynı zamanda Sabahattin Bayramov'un da imzasını taşıyor bir türkü. Ve orkestra şefi eşliğinde, halk enstrümanları eşliğinde, Dimitar Dinev yönetiminde güzel bir türkü seslendirmiş 1979 yılında ünlü caz sanatçımız Yıldız İbrahimova. Fatme Fatme, güzel kız demiş.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, fonoteğimizden ortaya yeni çıkan bantların ardından şimdi yolumuz Burgaz bölgesine gidiyor. Biliyorsunuz yıllardır bunu hep belirtiyoruz, anlatıyoruz. Burgaz bölgesinde çok değerli saz ve söz ustaları var. Rahmetli Emrullah Topçu'nun çok fazla öğrencisi var orada. Ve inanın ki her biri kendi için çok değerli. Ve orada sevgili dinleyiciler, seslendirilen türküler bir başka oluyor. Ben şimdi sırada Orhan Selim ve rahmetli Müren Küçük'ün beraber seslendirdikleri Aman Hacerim türküsünü dinletiyorum. Ardından bu ikilinin Demirciler Demir Döver türküsü gelecek.

Orhan Selim ve rahmetli Müren Küçük'ü sevgili dinleyiciler beraber dinledik. Onların ardından ve yine bu bölgede çok değerli bir saz ustası daha var. Mustafa İsmail şimdi köprüden geçerken köprü salladı beni diyecek.

Burgaz bölgesinden ayrılıp Türkiye İzmir'e uzanıyor yolumuz ve sevgili Hasan Rodoplu'nun sesinden Bir Taş Attım Erik Dalı'na türküsünü dinliyoruz sevgili dinleyiciler ve türkülerle baş başa konserimiz böylece devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli dinleyiciler, türkülerimizde güneşten fazla aya adanan çok fazla türkümüz var. Biraz önce aya baktım dedi Pakize Hasan. Şimdi ise Aysel Hasanova, aya baktım, ay beyaz, kıza baktım, kız beyaz diyecek.

Türkülerle Baş Başa ismini verdik bu konserimize ve sevgili dinleyiciler, çok ünlü klarnet ustası Bayram Ali Ömerov'un kasap oyun havasıyla başladık bu konserimize. Ben arkadaşım Denitsa'ya teşekkür ediyorum. Her isteğimi yerine getirdi. Şimdi yolumuz Silistra'nın İskra köyünden geçecek ve Silistra'nın İskra köyünden çok önemli ve folklorumuzda çok önemli yere sahip olan Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşlerden güzel bir türkümüz var. Aslında onların sesinden hep alıştığımız bir Muşmula türküsü vardı. Ama sevgili dinleyiciler, böylece internetimiz, bizim sistemimiz çökünce Aliye ve Nuriye kız kardeşlerden bir türkü daha ortaya çıktı. Gide gide bir meşeye dayandım.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun sahip olduğu 5000 kayıt arasında acaba dinletilmeyen ne kadar kayıt, ne kadar türkü ve şarkı var? Bilinmeyen ne kadar isim var? İnanın bu soruyu hep soruyorum kendime. Ama sistemdeki engellerden dolayı anlıyorsunuz ki bütün bu ulaşımı bizler sağlayamıyoruz. Şimdi sırada Bayse Arif Uva'dan 3 türkümüz var. O hep dinlettiğimiz türküler değil. Genelde Bayse Arif Uva'nın buradan kendisine sevgilerimizi iletiyoruz. Şumen'e, kendisi Şumen Tiyatrosu'nun önemli isimlerden bir tanesidir. Ellerinden saygıyla, sevgiyle öpüyoruz. Bu dünyada gördüğüm en güzel, en güzel yürekli insanlardan bir tanesidir Bayse Arif Uva. Hem bir hanımefendi, hem zarif bir kadın. Yani anlatılacak daha çok şey var. Dediğim gibi acaba sevgili Bayse Arif Uva bile bu türküleri hatırlıyor mu bilmiyorum, ama onun hep alıştığımız sesinden iki türkümüz var.

Sevgili dinleyiciler, böylece türkülerle baş başa konserimiz burada son buluyor. Hiç dinletilmeyen türküleri dinletmeye gayret gösterdik. Hiç isimleri bilinmeyen ses sanatçılarımızı keşfettik, bulduk. Mesela değerli dinleyiciler, ben hemen örnek veriyorum. Razgrad'ın Zvanarsi köyünden Rahmi Ahmedova ve Silistra'nın Kolobar köyünden Nazmi Arifov. Ayrıca Gornu Prahovo köyünden bu kadar güzel bir koronun var olduğundan da hiç haberimiz yoktu. Bugün hepsine selam olsun. O türküleri, o dönemleri hatırlayanlara da selam olsun diyoruz. Ve böylece sevgili dinleyiciler, bizler arkadaşım Denitsa Diamandieva, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, gününüz türküler kadar güzel olsun diyerek programımıza Bayram Ali Ömerov'un klarnetiyle başladık, bir kasap oyun havasıyla ve yine bu kasap oyun havasıyla programımız son bulacak. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 6 Mayıs Cesaret Günü ve Bulgar Ordusu Bayramı, Aziz Georgi Ordusu, Hızrelles Bahar Bayramı, Çiftçiler ve Çobanlar Bayramı olmak üzere birçok günün ve bayramın kutlandığı bu özel günde sizler için hazırladığımız canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevkiye Çakır'ın sunacağı 6 Mayıs Gergiov'den Hızrelles özel programımızı dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cesaret Günü ve Bulgar Ordusu Bayramı'nda Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, 6 Mayıs Bulgaristan tarihine duyulan gurur ve saygının günüdür sözlerini kullandı. İlerici Bulgaristan dış politikada değişiklik olmayacak açıklamasını yaptı. Bulgaristan'da sürücüler daha iyi yollar ve daha sıkı denetim istiyor. Benere dinleyicileri Lia Petrova'yı 2025 yılının müzisyeni seçti. Şimdi haberlerin detayları. 6 Mayıs Cesaret Günü ve Bulgar Ordusu Bayramı vesilesiyle Bulgaristan Cumhuriyeti'nin ulusal bayrağını taşıyan helikopterin uçuşuyla birlikte Sofya'daki meçhul asker anıtı önünde askeri bayrakların ve Bulgar ordusunun bayraklarının kutsama töreni gerçekleştirildi. Ayini Bulgar Patriği ve Sofya Metropoliti Danail yönetti. Onur kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgar Cesaret Günü'nde, Bulgar Ordusu Günü'nde huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyorum. 6 Mayıs, Bulgar gururuyla dolu özel bir anlam taşır. Ulusal bir bayramdır ifadelerini kullandı. 6 Mayıs'ın tarihe saygı günü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, bu bayraklar altında çoğu zaman canlarını vererek gerçek Bulgar

Türk fedai Muzaffer Aziz Georgi sizi korusun ve gözetlesin. Yaşasın Bulgaristan, bayramınız kutlu olsun sözlerini kullandı. Törenin sonunda Alexander Nevski Meydanı üzerinde C-27, J-Spartan, Su-25, F-16 Blok 70 ve MiG-29 uçakları geçiş yaptı. Sofya'dan üstlerine dönerken uçaklar Plovdiv üzerinden de uçtu. Geçici hükümette Savunma Bakanı Atanas Zaprianov, uzatılmış bütçe koşullarında olduğumuzdan dolayı ekipman ve personel ile büyük bir askeri geçit töreni düzenleyecek gerçek bütçemiz yok ve bu yüzden sadece bayrakların kutsanmasıyla sınırlı kaldık dedi. Zaprianov gelecek yıl daha kapsamlı bir kutlama yapılmasını umduğunu belirtti. 6 Mayıs dolayısıyla ülke genelindeki askeri garnizonlarda bayrakların kutsanmasıyla çeşitli törenler düzenlendi. 19 Nisan'da gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerini ilerici Bulgaristan oluşumunun kazanmasının ardından özellikle yabancı yorumcular olmak üzere birçok isim Rumen Radev'i başarısız Macar lider Viktor Orban'la karşılaştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova ile yapılan istişarelerde ilerici Bulgaristan Meclis Grubu Başkanı Peter Vitanov, Bulgaristan'ın dış politikasında değişiklik olmayacağı konusunda kesin konuştu. Begenes'in aktardığı üzere Rumen Radev, 9 yıldır neredeyse tüm Avrupalı liderlerin hemfikir olduğu çok net tutumlara sahip sözlerini kullanan Vitanov, birkaç nedenden dolayı bu mesajın gerekliliğinin altına çizdi. İlerici Bulgaristan Meclis Grubu Başkanı'na göre Balkanlarda komşu ülkelere karşı saldırganlığı kullanarak Batı Balkanların Avrupa entegrasyonunu saptırmayı ve engellemeyi amaçlayan hegemonik projeler bulunmakta ve bu çevrenin liderleri hemen Bulgar Orban sözlerimini gündeme getirmiştir. Vitanov, dünyada tam bir dönüşümün yaşandığı koşullarda ortaklarımızın yeni hükümet nezdinde de güvenilir, öngörülebilir ve sadık bir müttefik bulacaklarını bilmeleri gerekir ifadelerini kullandı. Otomobil Üreticileri Birliği tarafından sunulan Ulusal Otomobil Algı Araştırması sonuçlarına göre aktif sürücülerin %85'i ülke genelindeki trafik kazalarının başlıca nedeni olarak kötü yol altyapısını, %73'ü ise etkin denetim eksikliğini gösterdi. Birlik Başkanı Alexander Kostadinov, Bulgaristan'ın trafik kazalarına bağlı can kayıplarında ve şehirlerdeki hava kirliliğinde üst sıralarda yer aldığını vurguladı. Araştırma sonuçlarına göre insanların beklentileri daha iyi yollar ve daha sıkı denetim gibi somut adımları içeriyor. Kostadinov, ankete katılanların %89'unun şehirlerimizdeki havanın kirli olduğunu düşünmesi bizim için sürpriz oldu. Katılımcıların %72'si ise hava kirliliğinin on binlerce insanın erken ölümüne yol açtığının ve acil önlemler alınması gerektiğinin farkında dedi. Otomobil Üreticileri Birliği Başkanı, yeni hükümetin sorunların çözümüne yardımcı olacak ulusal ulaşım stratejisi geliştirmesi konusunda ısrarcı olacaklarını duyurdu. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'nin klasik müzik programı Allegro Vivace tarafından 35.si düzenlenen ulusal anket sonuçlarına göre keman sanatçısı Lia Petrova 2025 yılının müzisyeni ödülünün sahibi oldu. Yılın müzik projesi ödülünü keman sanatçısı Svetlin Rusev İmkansızlığın Sınırlarında adlı çift konçerto ile kazandı. Yılın topluluğu ödülü ise şef Dimitar Konstantaliyev yönetimindeki Ohana Gençlik Oda Korosu'na verildi. Yılın genç müzisyeni kategorisinde en çok oyu arp sanatçısı Nikol Samareva aldı. Allegro Vivace ekibi tarafından belirlenen ve genç müzisyenlere destek amacıyla verilen özel Olga Kamburova ödülüne perküsyon ikilisi Agleya Kaneva, Alexander Vichev layık görüldü. Hava durumu. Perşembe günü ülke genelinde bulutlu, öğleden sonra batı ve orta kesimlerde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışlı hava görülecek. En düşük hava sıcaklığı 7 ila 12 derece arasında değişirken Sofya'da 9 derece.

Olacak. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 22 ila 27 derece arasında değişirken başkentte 21-22 derece olacak. Karadeniz bölgesinde sabah saatlerinde bulutlu hava görülecek. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 12 ila 16 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 13-14 derece olacak. Dağlarda bulutlu hava hakim olacak. Öğleden sonra batı kesimlerde gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Güney, güneybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 17-2000 metrelerde 9 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bugün 6 Mayıs günü Bulgar Ortodoks Kilisesi Aziz Muzaffer Görgi'yi anıyor. Halk takviminde Gergiovden olarak bilinen bayram bir dizi ritüellerle kutlanıyor. Bulgaristan Cumhuriyeti'nde resmi bayram ilan edilen Gergiovden aynı zamanda Cesaret Günü ve Bulgar Ordusu'nun bayramıdır. Kahramanlığı göstermek için ünlü dünya lideri veya süper kahraman olmam gerekmiyor diyen hukukçu ve siyasi bilimci Lidia Daskalova ile yapılan röportajı bugün dikkatinize sunacağız. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler, bugün 6 Mayıs Hıdrellez Bayramı'dır. Razgratili'nin Pınar Beşevli, daha sonraları Yeni Mahalle diye bilinen ve Bulgarca adı da Burjurvo olan Şirin Deli Orman köyünden Latif Karagöz'ün köyümüzdeki Hıdrellez kutlamaları başlıklı yazısıyla o eski günleri anlatacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Değerli dinleyiciler, Bulgar halk takviminde Gergiov'den en çok rağbet gören bayramların başında geliyor. Görgi adını taşıyan 200 bin ve ona benzer isimlerin isim günü dışında Aziz Görgi Bulgaristan ordusunu himaye eden Aziz olarak da anılıyor. Bayram masası etrafında toplanan kişiler bugünün tam adını pek hatırlamıyor bile. Cesaret ve Bulgar ordusu günü. Kahramanlık ve cesareti günümüz insanı genelde tarihi figürler ve film kahramanlarında arıyor. Bu vasıf her birimizde aslında gizlidir ve onu göstermek her zaman korkusuz olmak veya savaşa katılmak anlamına gelmiyor. Günümüzde kahramanlık kendi görüşünü savunma, çoğunluk onu paylaşmasa bile veya çok değişik olsa bile kendi fikrinin arkasında durma anlamına da geliyor. Hukukçu ve siyasi bilimci Lidia Daskalova kahramanlığa dair şöyle konuştu.
1: Daha başlamadan mağlup olduğunu bilmek, bunu bile bile gene de yola devam etmek ve kendi doğrularını savunmaktır cesaret.
0: Çok nadir kazanan taraf olsan da yine de başlamaktır kahramanlık. Kendi doğruların olduğunda onu sonuna kadar tek başına savunmak ve onu takip etmek gerekir. Küçük bir zafer elde ettiğinde sen yanına başka taraflar da çekebilirsin ve senin görüşünü benimseyen kişilerle yola devam edebilirsin dedi. Cesaret ve kahramanlığın günümüzdeki boyutlarını şöyle tanımladı Lidia Daskalova. Cesur olman için bir süper kahraman veya dünya lideri olman gerekmiyor. Küçük adımlarla her gün kahraman olabilirsin. Yeter ki iradeli ve kararlı ol dedi. Her zaman kesin taraf olup onu savunma ve sert olmayla aşağıdan alıp eğilme ve taviz verme arasında ikilimdeyiz. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri arasında yer alma, başarılarına başarı ekleme ve edinimlerini artırma potansiyeli olduğuna inanıyorum. Bunu daha açık ifade etmemiz önemlidir, dedi Lidia Daskalova.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, köyümüzdeki Hıdreles kutlamaları Latif Karagöz'ün yazısından alıyoruz. Kaynak Dergisi'nin Aralık 2001 yılındaki sayısından yararlandık.

Sizlere doğup ve çocukluk yıllarımı geçirdiğim Bulgaristan'da Razgrad ilinin Pınar Beşevli, daha sonraları Yeni Mahalle diye bilinen ve Bulgarca adı da Bujurova olan Şirin Deli Orman köyümdeki Hıdrellez kutlamalarını kısaca dile getirmek istiyorum diye yazmış yıllar öncesi sevgili şairimiz Latif Karagöz. 6 Mayıs günü Bulgaristan'ın her bir yerinde Hıdrellez Bayramı olarak kutlanan bir gelenektir. Halk arasında yaygınlık kazanmış inançlara göre Hızır ile İlyas kardeşler yılda bir defa 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede karşılaşıyorlarmış. Hızır karada, İlyas suda. Tehlikede bulunan iyi insanların yardımına koşarlarmış. Bunun için de karada olanlar Hızır aleyhisselama suda, denizde olanlar da İlyas aleyhisselama dua ederlermiş. Zor durumlarda Hızır'ın yetişmesi ve kurtarması inancı günümüze de çok yaygındır ve bu inançla bağlantısı olan Hızır gibi yetişti, seni Hızır mı gönderdi deyimleri halkımız tarafından sık sık kullanılmaktadır. Bu bayram genellikle çiftçilerin yani köylülerin çobanını ve sırtmacını tuttuğu ve işe başlattığı bir gündür. Ona halk arasında daha doğrusu çoban günü de denilir. Çünkü 6 Mayıs'ta 6 ay kış biter ve 6 ay yaz başlamaktadır.

Kıdrı Les bizim köyümüzde çok sevilen ve sayılan bir bayram gününe dönüşmüştü. Daha 10 gün, en az bir hafta önceden bayram hazırlıkları başlardı. Bahçeler temizlenir veya sürülür, ağaçlar ve fidanlar kökünden 1 metre kadar kısmı kireçlenirdi. Evlerde ise odalara yeniden badana yapılır, kapı ve tokatlar tamir edilirdi. Genç kızlardan oluşan gruplar hane hane gezerek yüzük, küpe, kalem, çakı, nişanlı, para vesaire gibi sahiplerinin tanıyabilecekleri herhangi eşya alıp martıval çıkarma anına hazır ediliyordu. Bütün bu toplama işi bitince bu değerli eşyalar bir kalaylanmış büyük bir tasa konup sarılıp sonra da bir gül ağacının dibine gömülürdü. İlk kuzu eti işte bugün yenilirdi. Hıdrellez çocuklar için sabırsızlıkla beklenen mutlu bir gündü. Kırlarda, çayırlarda ve sokaklarda seller gibi coşarak koşup oynanılırdı. Onlar o gün ne isterseler hepsi de alınırdı. Anneler çocuklarının başlarına çiçekten taçlar örüp takarlardı. Hele seyyar satıcılar sanki onlar için çalışırdı. Horoz şekeri, kılıç, halka ve daha bin bir türlü şekillerde, çeşitli renkte kuş şekerleri, düdükler ve birbirinden güzel oyuncaklar. Hıdrellez sabahı erkenden kalkınır, genci ihtiyarı, çoluk çocuğu, destiler ve diğer su kapları ellerinde köye yakın olan taş yolu boyundaki kurnalı çeşmelere akın edilirdi. Hele de Külahlı çeşmesine daha çok gidenler olurdu. Çünkü onun suyu daha yumuşak ve tatlıydı. Bol suları oluk oluk akan bu çeşmelerden desteler doldurulur. Koyun, kuzu, hayvanlar sulanır, el ve yüzler yıkanır, soğuk sulardan da doya doya içilirdi. Ovalara, kırlara, yeşiller de gidilerek yeşil çimenlerin üstünde yuvarlanılırdı. Dönüşte herkes ellerinde zarar vermeden koparılan ağaç ve çiçek dallarından oluşan küçük demetleri sokak kapılarına takar ve süslerlerdi. Komşular birbirlerine daha iyi ve bereketli günler temenni ederlerdi. Kuzular kesilir, küçükler büyüklerin ellerinden öperlerdi. Öğle zaman olunca da bol bol yemekler, yahniler ve parmağını yalattıran o güzel tatlılar da yenildikten sonra Yörükler köyü yönündeki Türk mezarlığı bölgesinde köy kenarındaki armutlarda dolu ovaya toplanılırdı. Dalları en sağlam olan birkaç armut ağacına da salıncaklar kurulurdu. Yoruluncaya dek sallanılır ve şenlenilirdi. Kimi delikanlılar salladıkları kızlara sevdiğin kim, sevgilinin adını söyle gibi sorular şaka şeklinde yönelterek onları daldan dala uçururlardı. İkindi vakti geldiğinde de akşamdan toplanılan bakır tastaki o binbir çeşit eşyaları martıval çıkarması denilen adetle çıkarılan her eşyanın sahibine mani okunurdu. Bunu genellikle kızlar ve genç gelinler yaparlardı. İşte ilk söylenenlerden birkaç tanesi.

Mani mani martuval. Martuvalın şartı var. Bu mani kime çıkarsa devlet ile bahtı var. Ev ardında enginar. Enginarın rengi var. Yarın beni seveli yüreğimde yangın var. Ay duvar sini gibi. Sallanır selvi gibi. Yar kokusu geliyor. Baharın gülü gibi. Hıdrellez manilerinde esas duygu sevdadır, aşktır. Gençlerin sevgilerine kavuşma arzusu, kavuşabilmeleri için çoğu zaman türlü engelleri yenebilmeleri anlatılır. Bazen de araya düşmanlar, komşular, ana baba karışır. Kimi zaman da hasretlik, gurbetlik, hastalık gibi olaylar ayrılmalarına neden olur. Öyle ki söylenen manide kavuşmak umudu varsa gençler buna inanarak bir yıl hep bu inançla yaşar, bu umutla gönlünü avutur. Sonunda kısaca söylemek gerekirse Hıdrellez Bayramı o yıl çiftçinin topraktan çıkaracağı hasılatın bol olması için bir dilek bayramıdır. Böylece her sene Hıdrellez günü yaşlılar tarafından gençlere, küçük çocuklara ve torunlarına bu geleneğin heyecanı yeni baştan yaşatılır.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere Razgrad'ın Bujurlu köyünden olup daha sonra Türkiye Çorlu'ya yerleşen ve orada hayata gözlerini yuman şair Lütfi Karagöz'ün köyümüzdeki Hıdrellez kutlamaları başlıklı yazısını okudum. Yazıyı sevgili dostlar Kaynak Dergisi'nin 2001 yılındaki Aralık sayısından aldık, oradan yararlandık. Biz buradan Lütfi Karagöz'ü rahmetle anıyoruz ve yaşadığı, doğup büyüdüğü Bujurlu köyüne selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bu güzel gelenekleri yaşattıkları için sevgili dostlar.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'ndan özel Gergiov'den ve Hıdrellez programımızı dinliyorsunuz. Canlı yayınımız devam ediyor. Teknik yapımda çok değerli müzisyen arkadaşımız Nikolay Danev, ekip arkadaşım Bedri Halis, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Bu özel günde sizlerleyiz. Saat 14'e kadar sizlerle olacağız. Stüdyomuzda dün de açıkladığımız gibi bugün stüdyomuzdaki telefonlardan sizden Hıdrellez dilek Hıdrellez manilerini bekliyoruz. Sizin oralarda Hıdrellez veya Gergiov'den her ikisinden hangisi kutlanıyorsa efendim sizlerden de görüş istiyoruz. İşte telefonlarımız 02-963-0675, ikinci telefonumuz 02-933-63-18 dedik ve telefonlarımız efendim çalmaya başladı. Bizler de Nikolay'la birlikte birbirinden güzel türküler hazırladık ve hemen şimdi efendim ilk mesaja bakıyoruz. Melat Ferhat bize yazmış sabah. İyi günler, iyi yayınlar cümlenize. Hıdrellez gününü kutlum ve mutlu olsun. İyi ki varsınız, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet ediyorum demiş ve bir fotoğraf göndermiş. Efendim Erguvan fotoğrafı. O kadar güzel mor Erguvan açmış ki. İki fotoğrafta da omuzuna bir tarafta beyaz, diğer tarafta da bir kara piliç konmuş. Yeni hayatın, yani baharın böyle güzelini böyle yansıtmış Melat Ferhat. Ben kendisine buradan teşekkür ediyorum. Zvezdelina köyünden, evet yanlış hatırlamıyorum. Her iki telefonumuzda da bekleyenlerimiz var. Efendim Hıdrellez bayramınız kutlu olsun.
3: Evet, sizin de bayramınız kutlu olsun.
2: Teşekkürler, buyurun.
3: Bedriye Hanım.
2: Ben Şevki'ye, bugün Şevki'ye yani Bedri Hanım telefonları alıyor ama fark etmiyor. Buyurun.
3: Aa, siz Şevki'ye Hanım affedersiniz.
2: Evet, ikimiz de hanım.
3: Tamam, yani ben istiyorum arkadaşlarımı Rüyet köyünden selamlama.
2: Siz Remziye Hanım'sınız.
3: Evet, Remziye Hanım.
2: Rüyet. Yani programımızın başından beri dinlememişsiniz madem ki beni Bedriye ile karıştırıyorsunuz. Evet, yakaladık. Tamam, buyurun, arkadaşlarınızı alalım, selamlayalım Remziye Hanım, buyurun.
3: Evet, elsiz arkadaşım, kızım Hılmiye, Güldan, Gunca arkadaşım, Salife arkadaşım, bütün Rüyet halkını da selamlıyorum. Gunca en yakın arkadaşım, özellikle sizleri de selamlıyorum. Tamam.
2: Evet, orada size tüy veren, yani size yardımcı olan hanım kim?
3: Benim kızım.
2: Anladım. Özellikle İmen'den dedi. Evet, bugün bizim birçok arkadaşımızın da isim günleri var efendim. Çok teşekkür ederiz Ruyet köyünden Remziye Hanım'a. Diğer telefonumuzu aldık. Hoş geldiniz. Hıdrellez bayramınız kutlu olsun.
4: Sağ ol. Sizin de kutlu olsun. Ben Tervas Sancı'yı Bojan köyünden. Adım Seher.
2: Buyurun Seher Hanım.
4: Yeşim'in büyüğün doğum günü var.
2: Aa, 6 Mayıs'ta ne güzel, Hıdrellez'de doğmuş.
4: Onun doğum günü kutlayayım. Allah ona sağlık, sağlamlık, huzur, ömür versin ailesine birlikte. Ve kız kardeşim...
2: Hadi ismini alalım eşinizin. Olmaz öyle.
4: Hasar.
2: Ha. Ha, şimdi kız kardeşi komşulara geçince eşinizin ismi daha önemli Seher Hanım. Hı. Devam edin.
4: Tamam. Ha, Belçika'da bulunan kardeşimin dün doğum günü vardı. Onun da doğum gününü kutlayayım. Onun adı Zayda.
2: Tamam.
4: sağ sağlam ailesine birlikte uzun ömürler diliyorum. Almanya'da bulunan çocuğum Robert, gelinim Rayme, torunum Özcan, gelinim Nefize, küçük torunlarım Öykü, Lina ve Türkiye'de bulunan kızım Ümmü, eşi Erdal, torunum Gece. Onlar da kutlayı, onlara sağlık, sağlamlık diliyorum. Çok selamlar. Onları çok seviyorum, çok öpüyorum.
2: Bizler de selamları iletiyoruz. Böyle Seher Hanım'ın eşi Hasan Bey'in doğum gününü kutladıktan sonra Belçika, Türkiye, Bulgaristan demedik, aktardık her yeri ve bu güzel özel Hıdrellez gününde herkese sağlık, bolluk ve bereket diliyoruz efendim. Ve ilk türkümüzü çok güzel bir türkü seçtik Nikolay'la birlikte efendim. Behçet Mustafa Mandilli diyecek.

0: İsperihin Lavino köyünden Muazzez Hanım bizi arıyormuş. Muazzez Hanım, Hıdrellez bayramınız kutlu olsun. Alo.
1: Alo.
0: Hıdrellez bayramınız kutlu olsun Muazzez Hanım.
1: Öncelikle bayram kutlu ve mutlu olsun. Tüm ekipte olan muhterem kızlarıma, başta Şevkiye bacıma, sevgi, saygı, kucak dolusu selamlarımla merhabalar. Duyuyor musun?
0: Evet evet, buyurun, sizi aldık, canlı yayındasınız, buyurun.
1: Evet evet, bugünkü mesajım sizlere kısaca. Vallahi billahi beni hayata bağlayan radyomuzun sayesinde tüm dertlerim, kederlerim, bilhassa hastalıklarım yok oluyor. Benim kısalmış olan ömrümü bir o kadar daha uzatıyor. Radyo benim can suyum. Her zamanki yayınlar gibi bu sabahki yayın da muhteşemdi. Bunun için sizlere şükranlarımı arz ediyor, canı gönülden selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Tüm dinleyicilere ve sevenlerime benden selamlar olsun. Hoşça, dostça, güle güle, Allah'a emanet olun gülüm.
0: Teşekkür ettik. Bu güzel sözlerden sonra efendim Hıdrellez'in böyle bereketini, bolluğunu kat kat yaşamış olduk. Diğer telefonumuz geldi. Efendim hoş geldiniz. Hıdrellez'iniz mübarek olsun.
2: Sizlerin de mübarek olsun. Ben Haskun Kadın Günü'nde Mustafa. Bütün radyo dinleyicinin Hıdrellez gününüz kutlarım, radyo dinleyicileri.
0: Aynı zamanda biz de senin çoban gününü, çobanlar gününü kutlarız Mustafa.
2: Tebrik ediyorum. Sağ olun, sağ olun, var olun. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz, canlı yayın olarak yaptınız. Çünkü dün bağırtacaktım ama duydum ki canlı olacak. Dedim bugüne bırakayım dedim.
0: Tamam Mustafa, çok teşekkür
2: ben
0: ederiz.
2: Vallahi de Mustafa amcamı ve bütün çoban arkadaşlarımı selamlar. Şu anda bizleri dinlemekte olan bütün radyo dinleyicilerim ve bütün çoban arkadaşlarımı.
0: Olsun efendim, böyle merada, ormanda bizi dinleyen Mustafa bize Haskonu Kladenet köyünden seslendi. Bizi dinleyen herkese Hıdrellez efendim isim günü olan Gergiovden konu komşumuz çobanlar günü efendim bütün günler kutlu olsun diyoruz. Ve yeni telefonumuz geldi efendim, Hıdrellez bayramınız kutlu olsun.
3: Abi.
0: Buyurun.
3: Alo.
0: Alo, buyurun.
3: İsmi isim Sema. İzmir çoban. Bugün çobanlar günü var.
0: Evet tamam Mesan Bey'in sesi çok uzaklardan geliyor. Çok uzaklardan geliyor. Anlaşılan efendim Mera'da olduğu için dışarıda ve ses biraz kötü geldi. Şimdi Hıdrellez'i anlatırken sevgili dinleyiciler, Silistra'nın Dolnorehu köyünden Ayşe Hanım bize yıllar önce 6 Mayıs Hıdrellez Bayramı nedeniyle maniler göndermişti ve şunu yazmıştı. Gençliğimde tekezese zamanında da Hıdrellez'i kutlardık. Öğle saatleri dinlenmeye oturduğumuzda bir bakır alıp herkesten nişan toplar ve nişanları mani eşliğinde çıkarırdık. Ve arada kıfı, yani komik bir mani gelirse bir gülüş kopardı, hiç sorma, ah gençlik diyerek eskileri bize hatırlatmıştı. Ve şu maniyi Silistra'nın Dolnorehu köyünden Ayşe Hanım bize göndermişti. Parayı astım dala, yari sordum sağa sola, bugün Hıdrellez'dir, hepimize mübarek ola dedik. Ve sevgili dinleyiciler, yeni telefonumuz var mı acaba? Yeni telefonumuz gelecek, geldi. Evet efendim, Hıdrellez bayramınız kutlu olsun.
4: Çok teşekkür. Aynı şekilde sizi de kutluyorum efendim.
0: Sağ olun Mustafa Bey.
4: Siz de sağ olun efendim.
0: Buyurun Mustafa Bey. Ara bayağı...
4: Hatta mıyım?
0: Evet evet, hattasınız. Kutladık ya bayramınızı. Buyurun.
4: Merhabalar Sayın Topya Radyo sunucuları. Ben Sümeni Valmari Köyü'nden Mustafa Akmet. Çoban dostlarımın bayramını kutlu ve mutlu olsun derim. Özellikle Valmari'den Hasan Hüseyin'in, Fadli Salih'in, Zarnevo'dan Osman Pelvan'ın, Hüseyin Şopi'nin ve Haskova'nın Kladetli Köyü'nden çok sevdiğim sahibi Mustafa kardeşimin de bayram kutlu ve mutlu olsun. Herkese sağlık ve saygılar dilerim efendim.
0: Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Bizler de böyle bayramınızı kutlarız efendim. Biliyoruz eskiden sizin de sürünüz vardı. Sürüden vazgeçmek zorunda kaldınız. Ama insanın içinde o çobanlık sevgisi varsa, hayvanlara karşı sevgisi varsa o hiç sönmez. Seviye İsova'nın mesajını okuyorum. Ben Omurtan Padarino köyünden, Seviye Panayot Hitova köyünde. Canım anam Fatme'nin doğum günü mutlu olsun. Allah sana sağlık, hoşluk, ömür versin. Başımı eksik etmesin. Sevdiklerinle birlikte kalbinde gülsün, seni çok seviyoruz. Ayın 6'sında çarşamba günü selamlıyoruz. 4 kardeşiz. Refiye, Haciye, Seviye, Sedat. Aynı zamanda Sedat kardeşimin de zörek koyunları var. Çoban koyunları var. Onun da bayramı kutlu olsun demiş. Sağlık ve hoşluk dilemiş Seviye İsova. Bizler de buradan efendim iletiyoruz. Necdet Bayset Topaloğlu profilinden geldi. Kırcali Şabanköy'den kayınpeder Mustafa'yı sıradaki türküyle selamlamak istiyorum. Sabah öğlen akşam sizleri dinliyor. Kendisine saygılar selamlar diye yazmış Necdet Bayset Topaloğlu. Bizde hangi köy acaba ismini Bulgarcası verebilir misiniz diye yazdığımızda Çernoçene Belediyesi'nin Draganovo köyünde oturuyormuş kayınpeder Mustafa. Her iki telefonumuzda da bekleyenimiz var. Efendim Hıdrellez bayramınız kutlu olsun.
5: Selamun aleyküm Şefkanım.
0: Aleyküm selam Yılmaz Bey.
5: Nasılsınız efendim?
0: İyiyiz. Hıdrellez'inizi kutluyoruz efendim.
5: Evet evet. O yüzden aradık ki hadi bakalım Cenab-ı Allah nice hadillerize eriştirsin efendim. O yüzden yok burada herkese selam olsun benden. O yüzden aradım ki sadece Şefkanım. Hadi bakalım hoş geldin.
0: Evet, evet hayvanların burada çan sesini de duyduk. Mutlu evet. Olduk. Hıdrellez'i yaşamış kadar olduk. Diğer telefonumuza ses açıyoruz. Hıdrellez'iniz kutlu olsun efendim.
6: Teşekkür ederim. Sizin de kutlu olsun.
0: Buyurun.
6: Ben Silistra'nın Preysiyo köyünden emekli öğretmen Nihat İsmail.
0: Buyurun Nihat Bey.
6: İlk önce göstermiş olduğunuz şefkata ilgiye mektuplarımız için teşekkür ederim gönderdiğiniz hediye için.
0: Ne demek?
6: Bizleri onur ettiniz. Ben bugün Burgaz'ın Çereşe köyünden Yılmaz Bey'e başsağlığı dilemek istiyorum. Biraz geç oldu ama uzun olsun. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Kendini serin tutsun. Zaman her şeyin ilacıdır.
0: Nihat Bey İnşallah. Sizden önce zaten Yılmaz Bey aradı. Siz hatta olduğunuz evet. için duyamadınız. Hayvanları sürüleriyle artık işe koyuldu. Hayat devam ediyor Nihat Bey.
6: Evet.
0: Yine de iki elle hayata sarılmak gerekiyor.
6: Kendini serin tutsun. O numunelik bir evlat. Keşke bütün evlatlar onun gibi olsun.
0: Evet o da sizi dinliyor. Bütün, mutlu olmuştur Nihat Bey.
6: Bütün evlatları onun yolunu takip etmelerine davet ediyorum. Şükriye annemizin kabrini Allah'ım.
0: Şimdi Nihat Bey zaten başsağlığı dileklerimizi ilettik. Ben, bayağı bir zaman da geçti. Artık mutluluklardan bahsedelim olur mu Nihat Bey? Böyle
6: evet,
0: bir günde.
6: Şükriye
0: çok teşekkür
6: annemiz.
0: Ederiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet diğer telefonumuzda da bekleyenimiz var. Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Ama yani Şükre Hanım'ın vefatını biz günlerce anlattık. Nihat Bey çok duygusal davrandı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Diğer telefonumuzu da alıyoruz. Efendim mübarek olsun Hıdrellez'iniz. Alo buyurun. Hayır. Sevgili dinleyiciler şimdi diğer telefonumuzda ses var mı acaba? Evet telefonumuz var mı? Telefonumuz var mı? Evet, telefonumuz yokmuş. Evet, ben devam ediyorum okumaya. Emzade Mustafa'nın mesajı geldi. Böyle bir efendim keçi sürüsü var burada. Evet, onlar da bugün Çobanlar Günü'nü kutluyorlar. Selam ben Emzade. İsperik Sancağı Dragomaş Köyü'nden Hıdrellez bayramınız kutlu olsun. Eşim Vedat'ı selamlıyorum. Sağlık diliyorum. Biz bugün Boil'de kutluyoruz. Merhaba, iyi yayınlar demiş. Evet. Keçi sürüsüyle birlikte Hıdrellez'imizi de kutlamış Emzade Mustafa. Evet telefonumuzu alıyoruz. Efendim Hıdrellez'iniz mübarek olsun.
7: Size de mübarek olsun Şefkiye Hanım.
0: Buyurun.
7: İyi programlar diliyorum size.
0: Teşekkürler.
7: Ben buradan Nutfiye. Ben bir çoban kızı olarak 20-30 senedir benim rahmetli babam hep koyunlara ulaşmıştır. Ben de ona yardımcı gibi gitmişimdir. Şimdi şu gün istiyorum, bizim köyümüzde iki çoban var. Birisi Macar Sali, 200 koyundan fazla. Ve bir de Ali Osman, mahle çobanı. Onları sıradaki türküyle bir selamlarsanız çok memnun kalırım.
0: Tabii ki Nutfiye Hanım, Macar Sali 200 koyunu varmış. Ne kadar güzel. Vallahi kışların, kış aylarında nasıl doyurulur 200 koyun bilemiyoruz. Ve mahalle çobanı, mahalle sıtmacı Ali Osman Bey'in de çobanlar gününü kutluyoruz. Ve Kadire Koç aramış, her birimizin hıdrellezini kutlarken besteci Ali Emin'in doğum günü varmış. Mumçılgıra'da bağlı Pazartesi köyünden ses sanatçısı Hasan'ın da doğum günü varmış. Onların doğum günlerini kutluyoruz. Mustafa'yı da selamlamış. Osman aramış Zlatolis'ten, Hüsmen ile İsmet'i de selamlamamızı rica etmiş. Evet, bakalım kim var telefonda. Alo, buyurun.
8: Alo, Fatma Tayyir Zlatolis.
0: Buyurun Fatma Hanım.
8: Bugün Hıdırlar günü, bir de kız anam selamlamadan Sebastian oğlumu, Hatice kızımı, bir de Şener damadımı.
0: Tamam Fatma Hanım, sizden önce oğlunuz Osman elini çabuk tuttu efendim. O da böyle selamladı. Şimdi sevgili dinleyiciler, çok ilginç bir mesajım var. Bunu Bedriye de bilmiyor. Dün bizim arkadaşımız Desislava Şapkaro aradı. Eşiyle birlikte kemper aracıyla efendim rodoplara açılmışlar. Ve Kırcali'nin Zimzelen köyünün karşısında Kamenna Svadba diye bir yer varmış. Türkçesi nedir acaba? Bilmiyorum. Ve ne gariptir ki, ne ilginçtir ki kemper aracı çamura saplanmış ve onlara kimler yardıma gelmiş? Zimzelen köyünden Üzeyir Emrullah, aynı zamanda Üzeyir Bey'in oğlu Ramadan, yeğeni Bayram Ali, komşusu Naci, Desislava Şapkarova, özellikle Yüzeyir, Ramadan, Bayram Ali, Naci Bey'e teşekkür etmemi istedi. Aracı çıkaramamışlar efendim, kemperi aracı çıkaramamışlar ama Zimzelen köyünden kamyon çağırmışlar. Yani Desislava Şapkarova, Zimzelen köyünden bu dinleyicilerimize, özellikle bizim radyoyu dinliyorlarmış. Çok teşekkür ederiz, insanlık ölmemiş diyerek biz diğer telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
9: Boyuköy'den Salih ablan, merhabalar.
0: Merhaba Salih abla, buyur.
9: Hıdırlez gününüz kutlu olsun.
0: Teşekkürler.
9: Ve size söylemek istediğim, Hızır aleyhisselam gibi yetişen, ben doktorları selamlamak istiyorum ama, acilde çalışan Dulova'da, Silistra'da, beni hastaneye yetiştiren eşim Salih, kızım Sevgüzel, hepsini sıradaki türküyle, bugün onlar olmasaydı ben hayatta sağ olmazdım ve 112'de çalışan acil, hepsine candan teşekkürlerimi sunarım. Bugün hayatta olmayabilirdim. Hepsine ve sizlere de gitsin bu gün Hızır aleyhisselam deyip de söylüyorum size.
0: Geçmiş olsun Salih abla. Böyle en yakın insanlarınız, böyle sevdikleriniz yanınızda olsun. Uzun ömürler, tez şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Ve efendim ben diğer mesajlara geçiyorum. Çünkü çok fazla mesajımız var. Nehime ne Mustafa profilinden. Merhaba Sofya Radyosu'nun güzel insanları. Bugün Karanfil Köyü'nde yaşayan canımız dedemiz Halil kasabı kocaman selamlar göndermek istiyoruz. Onu çok ama çok seviyoruz. İyi ki bizim dedemiz, Allah başımızdan eksik etmesin. Torunları Nehime ve Narin'den, çocukları Hamit ve Fatma'dan dedemize sevgilerle demiş ve güzel bir türkü, şarkı demişler ama sancak saçlı Saniyem türküsünü rica etmişler. Biz onu hazırladık ama zamanımız inşallah kalır. Elmas Etem bize yazmış. Ben Elmas Seluhuma'dan, bugün benim küçük gelinim Gülşin'in, Gülçin mi Gülşin'in mi doğum günü, onu kutlamak istiyorum. Onu çok seviyorum. Herkese selamlar gönderiyorum. Bütün köyü ve çocuklarıma size iyi günler dilerim ve öpüyorum demiş. daha doğrusu eski bir mesajı okudum galiba. Aslında Mayıs'ın 7'sinde ben Bedriye'ye Elmas Hanım sizin mesajınızı ileteceğim. Eski bir mesajı okudum, kusura bakmayın. Sacide Mehmedova da yazdı. Merhabalar Sofya Radyosu çalışanları. Hıdrellez bayramınız kutlu ve mutlu olsun. Sizin ve bütün radyo dinleyenlerin ve kutlu olsun inşallah. Hazreti Hızır aleyhisselam zamanında bir yerden geçerken oraları yeşerirmiş. Kendisini görmeseler de yeşilliği görünce, alanları görünce Hazreti Hızır geçmiş derlermiş. Selamlar, sevgiler, saygılar herkese. İyi ki varsınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın demiş. Bizler de böyle güzel bir Hıdrellez gününde efendim Kadri Latif'ten güzel bir türkü seçtik. Çayır çimen geze geze.

gelen mesajları toparlamaya çalışacağız. Halil Bekir abimiz, ses sanatçımız bizi aradı. Karacali'nin Neofit Bozveliyevo köyünden kucak dolusu selamlar söyledi. Hıdrellez bayramımızı kutladı. Herkese selam, sağlık söyledi. Rodoplardan bu kadar güzel selam gelir de biz kutlamaz mıyız? Tabii ki çok teşekkür ederiz efendim. Okumaya devam ediyorum. Leyla Osman, merhaba Şevki Hanım. Bugün Hıdrellez bayramınızı kutlamak istedim. Ailemi güzel bir türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Hepinize kucak dolusu selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Bizler de böyle özel bir günde acaba yavaş yavaş Hıdrellez kutlanır mı ileride bilemiyoruz ama biz bugün çok mutlu olduk. Serkan Selaydin bize yazdı. Gulamovoda'dan Serkan demiş, Hıdrellez bayramınız gününüz kutlu olsun. Biz arkadaşlarımızla çıktık, toplandık, kutluyoruz. Programlar harika, selamlar, sevgiler. Gulamovoda'dan demiş. Programlar harika deyince babaannesi Vesile'nin sözleri aklıma geldi. Aynı sözleri o da kullanmış. Halil Salih bizi Todruğu köyünden yazmış, dinliyormuş. Selam, ben de selamlıyorum sizin Hıdrellez bayramınızı diye yazmış. Başka var mı acaba? Evet, bizler de şimdi sevgili dinleyiciler Nehime ne Mustafa'nın istediği türküyle kimi selamlıyorduk? Kırcali'nin Karanfil köyünden Halil Kasab'ı kutluyoruz. Dedeleri Halil Kasab'ın doğum gününü kutlarken buradan torunları adına Nehime, Narin, çocukları Hamit ve Fatma'dan ona sevgi ve saygıları gönderirken gerçekten sancak saçlı Saniyem türküsünü ona armağan ediyoruz. Galiba bu da son türkümüz olacak. Kırcali'den çok değerli dostlar grubunu da bizler selamlıyoruz. Oradaki dostlarımızın aralarında Ali Emin bestecinin de doğum günü varmış. Hasan Hasan'ın da ayrıca kutluyoruz efendim. Huzurunuzdan Nikolay, Bedriye ve ben Şevki'ye hem Gergiov'den hem Hıdrellez bayramını kutlarken sağlıkla ve bolluk getirsin diyerek hoşça kalın efendim.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 6 Mayıs 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri ardından günün getirdikleri programını ve devamında bugün yayınlanan Şevket Akar'ın sunduğu Gergiov'den Kıdrellez özel programımızın bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cesaret Günü ve Bulgar Ordusu Bayramı'nda Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, 6 Mayıs, Bulgaristan tarihine duyulan gurur ve saygının günüdür sözlerini kullandı. Savunma Bakan Yardımcısı Yordan Bujilov, zorunlu askerlik gündemde değil açıklamasında bulundu. Kosova ve Bosna Hersek'te görev yapan Bulgar askerlerini tebrik edildi. Şimdi haberlerin detaylara. 6 Mayıs Cesaret Günü ve Bulgar Ordusu Bayramı vesilesiyle Bulgaristan Cumhuriyeti'nin ulusal bayrağını taşıyan helikopterin uçuşuyla birlikte Sofya'daki Meçhul Asker Anıtı önünde askeri bayrakların ve Bulgar ordusunun bayraklarının kutsama töreni gerçekleştirildi. Ayini Bulgar Patriği ve Sofya Metropoliti Danayel yönetti. Onur kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgar Cesaret Günü'nde, Bulgar Ordusu Günü'nde huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyorum. 6 Mayıs, Bulgar gururuyla dolu özel bir anlam taşır. Ulusal bir bayramdır ifadelerini kullandı. 6 Mayıs'ın tarihe saygı günü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, bu bayraklar altında çoğu zaman canlarını vererek gerçek Bulgarlar, gerçek vatanseverler, vatanın özgürlüğü için savaştılar ve bugün onların mirasçıları olan bizleri düşündüler dedi. Cumhurbaşkanı Bulgar ordusuna hitaben yaptığı konuşmasında, bu zor, tehlikeli zamanlarda yine sizlere, savaşçılar olarak güveniyoruz. Biz Bulgaristan halkı ordumuzu seviyoruz. Ona değer veriyoruz ve sizler yaptıklarınızla layık bir ortak olduğunuzu kanıtlıyorsunuz. Bizi korumak için elinizden gelen her şeyi yapacağınızı biliyoruz. Büyük fedai Muzaffer Aziz Georgi sizi korusun ve gözetlesin. Yaşasın Bulgaristan, bayramınız kutlu olsun sözlerini kullandı. Törenin sonunda Aleksandr Nevski Meydanı üzerinde C-27 J Spartan, Su-25, F-16 Blok 70 ve MiG-29 uçakları geçiş yaptı. Sofya'dan üstlerine dönerken uçaklar Plovdiv üzerinden de uçtu. Geçici hükümette Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, uzatılmış bütçe koşullarında olduğumuzdan dolayı ekipman ve personel ile büyük bir askeri geçit töreni düzenleyecek gerçek bütçemiz yok ve bu yüzden sadece bayrakların kutsanmasıyla sınırlı kaldık dedi. Zapryanov gelecek yıl daha kapsamlı bir kutlama yapılmasını umduğunu belirtti. 6 Mayıs dolayısıyla ülke genelindeki askeri garnizonlarda bayrakların kutsanmasıyla çeşitli törenler düzenlendi. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'ye konuşan geçici hükümette Savunma Bakanı Yardımcısı Yordan Bujilov, zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilmesinin gündemde olmadığını açıklayarak, personel temininde hala sorunlar yaşıyoruz. Teknik sistemlerin yetenekli ve eğitimli kişiler tarafından yönetilmesi gerekiyor. Orduya başvuran aday sayısı düşük. Bazı yapılarda kadroların yaklaşık %20'si boş durumda. Adayların çoğu fiziksel nedenlerle eleniyor, sözlerini kullandı. Sofya'da 6 Mayıs kutlamaları sırasında BNR'ye konuşan savunma şefi Amiral Emil Eftimov, Bulgar Silahlı Kuvvetleri'nin temel önceliklerinin mevcut kabiliyetlerinin korunması, yoğun gözetleme ve nöbet görevlerinin sürdürülmesiyle yeni platformların kullanıma alınması olduğunu söyledi. Savunma şefi, uydu gözetleme üzerinde kafa yoruyoruz. Bulgar ordusunun 2020'den bu yana dronları var. Bulgar şirketleriyle işbirliği yaparak hem tatbikatlarda hem de özel eğitim alanlarında denemeler gerçekleştiriyoruz. NATO, Ukrayna ve Avrupa Birliği deneyimlerinden faydalanıyoruz sözlerini kullandı. Nova TV'ye konuşan Birleşik Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Stanimir Hristov, Bulgaristan'ın yurt dışındaki askeri misyonlarının profesyonellik, disiplin ve uluslararası işbirliğinin örneği olduğunu belirterek, 6 Mayıs Bulgar Ordusu Bayramı vesilesiyle yurt dışında görevde bulunan tüm Bulgar askerlerini kutlayarak sağlık ve başarı diledi. Hali hazırda Kosova'da 8'i kadın olmak üzere 130 Bulgar askerinin görev yaptığının altını çizen Hristov, Bulgaristan'ın NATO'nun KFOR misyonuna 2000 yılından bu yana katıldığını ve bugüne kadar 2000'den fazla askerin dönüşümlü olarak bu misyonda yer aldığını bildirdi. Peç ve Pristine'de konuşlandırılmış olan askerler, devriye faaliyetleri yürütme, güvenliği sağlama ve etnik gruplar arasındaki gerilimin tırmanmasını önleme görevlerini yerine getiriyor. Kosova'daki durumu nispeten sakin olarak nitelendiren Hristov, siyasi istikrarsızlığın hızlı bir şekilde gerginliğe yol açabilecek bir faktör olduğu konusunda da uyardı. Bulgaristan'ın bu tür misyonlarda uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğunu hatırlatan Tümgeneral Stanimir Hristov, 1997 yılından beri Bosna Hersek

Bulgaristan Savunma Bakanlığı ve Bulgar Hafıza Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlendi. Novo Selo'da 1. Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden 71 kahraman subay ve askerin mezarları bulunuyor. Bulgar askeri mezarlığı Kuzey Makedonya'da toplam 471 askeri mezarlıktan günümüze ulaşan az sayıdaki mezarlıklardan biridir. Tören Makedon Ortodoks Kilisesi ve Bulgar Ortodoks Kilisesi temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ve Strumitsa Metropoliti Naum tarafından yönetilen dua ayiniyle başladı. 19 Nisan'da gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerini ilerici Bulgaristan oluşumunun kazanmasının ardından özellikle yabancı yorumcular olmak üzere birçok isim Rumen Radev'i başarısız Macar lider Viktor Orban'la karşılaştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova ile yapılan istişarelerde ilerici Bulgaristan Meclis Grubu Başkanı Peter Vitanov, Bulgaristan'ın dış politikasında değişiklik olmayacağı konusunda kesin konuştu. Begenes'in aktardığı üzere Rumen Radev, 9 yıldır neredeyse tüm Avrupalı liderlerin hemfikir olduğu çok net tutumlara sahip sözlerini kullanan Vitanov, birkaç nedenden dolayı bu mesajın gerekliliğinin altına çizdi. İlerici Bulgaristan Meclis Grubu Başkanı'na göre Balkanlarda komşu ülkelere karşı saldırganlığı kullanarak Batı Balkanların Avrupa entegrasyonunu saptırmayı ve engellemeyi amaçlayan hegemonik projeler bulunmakta ve bu çevrenin liderleri hemen Bulgar Orban sözlerimini gündeme getirmiştir. Vitanov, dünyada tam bir dönüşümün yaşandığı koşullarda ortaklarımızın yeni hükümet nezdinde de güvenilir, öngörülebilir ve sadık bir müttefik bulacaklarını bilmeleri gerekir ifadelerini kullandı. Otomobil Üreticileri Birliği tarafından sunulan Ulusal Otomobil Algı Araştırması sonuçlarına göre aktif sürücülerin %85'i ülke genelindeki trafik kazalarının başlıca nedeni olarak kötü yol altyapısını, %73'ü ise etkin denetim eksikliğini gösterdi. Birlik Başkanı Alexander Kostadinov, Bulgaristan'ın trafik kazalarına bağlı can kayıplarında ve şehirlerdeki hava kirliliğinde üst sıralarda yer aldığını vurguladı. Araştırma sonuçlarına göre insanların beklentileri daha iyi yollar ve daha sıkı denetim gibi somut adımları içeriyor. Kostadinov, ankete katılanların %89'unun şehirlerimizdeki havanın kirli olduğunu düşünmesi bizim için sürpriz oldu. Katılımcıların %72'si ise hava kirliliğinin on binlerce insanın erken ölümüne yol açtığının ve acil önlemler alınması gerektiğinin farkında dedi. Otomobil Üreticileri Birliği Başkanı, yeni hükümetin sorunların çözümüne yardımcı olacak ulusal ulaşım stratejisi geliştirmesi konusunda ısrarcı olacaklarını duyurdu. Bulgaristan Ulusal Radyosu Benere'nin klasik müzik programı Allegro Vivace tarafından 35.si düzenlenen ulusal anket sonuçlarına göre keman sanatçısı Lia Petrova 2025 yılının müzisyeni ödülünün sahibi oldu. Yılın müzik projesi ödülünü keman sanatçısı Svetlin Rusev İmkansızlığın Sınırlarında adlı çift konçerto ile kazandı. Yılın topluluğu ödülü ise şef Dimitar Konstantaliyev yönetimindeki Ohana Gençlik Oda Korosu'na verildi. Yılın genç müzisyeni kategorisinde en çok oyu arp sanatçısı Nikol Samareva aldı. Allegro Vivace ekibi tarafından belirlenen ve genç müzisyenlere destek amacıyla verilen özel Olga Kamburova ödülüne perküsyon ikilisi Aglaya Kaneva, Alexander Vichev layık görüldü. Hava durumu. Perşembe günü ülke genelinde bulutlu, öğleden sonra batı ve orta kesimlerde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışlı hava görülecek. En düşük hava sıcaklığı 7 ila 12 derece arasında değişirken Sofya'da 9 derece olacak. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 22 ila 27 derece arasında değişirken başkentte 21-22 derece olacak. Karadeniz bölgesinde sabah saatlerinde bulutlu hava görülecek. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı

0: 12 ile 16 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 13-14 derece olacak. Dağlarda bulutlu hava hakim olacak. Öğleden sonra batı kesimlerde gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Güney, güneybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 17-2000 metrelerde 9 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.

İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bugün 6 Mayıs günü ülkemizde Aziz Muzaffer Görgi günü olarak kutlanıyor. Halk takviminde ise Gergiovdek olarak bilinen bu bayram bir dizi ritüellerle kutlanıyor. Bulgaristan Cumhuriyeti'nde resmi bayram ilan edilen Gergiovden aynı zamanda Cesaret Günü ve Bulgar ordusunun bayramıdır. Muhafızlar üniforması Bulgar askerinin cesaretini simgeliyor başlıklı haberi Bedri Halis sunacak. Ardından muhafız orkestrası devlet törenlerinde asırlık geleneği yaşatıyor diyerek bir sıradaki röportajımızla da huzurunuzda olacak Bedri Halis. Bizler bugün teknik yapımda müzisyen arkadaşımız Nikolay Danev, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır ve Bedri Halis'le beraber çalışıyoruz. Ve sevgili dinleyiciler, bu akşam da bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Değerli dinleyiciler, ordusu olan her ülke devlet protokolü yasası gereğince kendi temsili Muhafızlar Birliği'ne de sahip. Bulgaristan'da bu görevi Prens 1. Alexander Battenberg'in gelişinden sonra 1879 yılında kurulan Ulusal Muhafızlar Bölüğü görüyor. O dönemde onun görevi prensin güvenliğini sağlamaktı. Askeri Tarih Müzesi Müdürü Diana Kostova üniformanın bazı özelliklerini şöyle anlattı. Üniforma içinde ulusal sembolleri barındırıyor. Şahsen prens askeri kostümün tasarımında ve resimlerinin çiziminde de yer almış, kendi fikirlerini beyan etmiş. Bu üniformanın özelliklerinden biri Alexander yıldızı bulunan kalpak. Şapkanın üzerinde onurlu ruhun simgesi kartal tüyü konuluyor, sözlerini kullandı Kostova. Muhafızlar üniforması kışlık ve yazlık olarak iki ayrı kostüme sahip. Giyimde üst ceket, gümüş süslemeli, koyu mavi pantolon ve siyah çizmeler ve mahmuzlar yer alıyor. Kış üniformasında üst palto ahududu, kırmızı abadan yapılıyor. Başlarındaki kalpak ise gri renkte. Yaz üniforması beyaz, üzerinde kırmızı işlemeleri ve beyaz kalpaktan oluşuyor. 1885-1945 yılları arasında 72 muhafız vatanları uğruna can verir. 1. Muhafız Bölüğü Genelkurmay Başkanı Yarbay Nikolay Stoyanov şu bilgileri verdi. 13 asır Bulgaristan Vakfı'nın hibeleriyle 2005 yılında Ulusal Muhafızlar Anıtı kuruldu. Heykeli ise usta sanatçı heykelçaş Seyfettin Şekerov Sefo tarafından hazırlandı. Heykel anıtında Alexander yıldızı ve kartal tüyü ile bronz yapıdan oluşuyor. Yıldızın altında vatanın onuru ve haysiyeti için şeklinde yazı yer alıyor. Değerli dinleyiciler, devlet protokolü yasasına göre okullarda öğrenci muhafız birliklerinin de kurulmasına izin verildi. İlk böyle bir ekip 2006 yılında Kırcali'de kuruldu. Şimdi Pleven, Burgaz, Smolan, Veliko Tırnovo, Ruse, Gabrovo ve Gotse Delchev gibi şehirlerde de öğrenci muhafız birlikleri bulunuyor. Bu öğrenci birliklerinin kurulması çok iyi oldu. Çocukların gelişimine büyük katkıları var. Tarihi bilmek, gelenekleri korumak ve genç nesle vatan sevgisini aşılamak çok önemli dedi 1. Muhafız Bölüğü Genelkurmay Başkanı Yarbay Nikolay Stoyanov.

0: Değerli dinleyiciler, 6 Mayıs Aziz Görgü Günü, Bulgaristan'da aynı zamanda Cesaret Günü ve Bulgar Ordusu Bayramı olarak kutlanıyor. Askeri gelenek, ulusal hafıza ve manevi değerler ile simgeleri bir araya getiren bu tarih, devletin önemli sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda asker imgesi çoğu zaman muhafız görüntüsüyle özdeşleşirken, ayırt edici üniformaları ve itinalı törenleriyle Ulusal Muhafız Birliği Bulgar devlet geleneğinin simgelerinden biri olmuştur. Temsili bir askeri birlik olan Ulusal Muhafız Birliği, devlet bayramlarından uluslararası katılımlı diplomatik etkinliklere kadar geniş bir alanda rol üstlenerek sadece protokol görevleriyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda tarihi hafızanın korunmasına katkı sağlamakta ve modern toplumda ulusal kimlik bilincinin canlı tutulmasında önemli bir işlev üstlenmektedir. Bu mirasın önemli bir parçası 1892 yılında Prens kararnamesi ile kurulan Muhafız Orkestrası'dır. Bulgaristan'daki ilk profesyonel müzik topluluklarından biri olan orkestra, ulusal müzik kültürünün gelişimine önemli katkı sağlamıştır. Bulgar müziği 19. yüzyılın sonlarında yabancı şirketler için gramofon kayıtları yapan orkestra sayesinde Avrupa'daki dinleyicilere ulaşmıştır. Bulgaristan'daki erken dönem profesyonel orkestralar ve muhafız orkestra tarihine ilişkin iki araştırmanın yazarı olan ve Sofya'daki Ulusal Müzik Okulu Lubomir Pipkov öğretim görevlisi müzikolog Dr. Galya Grozdanova Radeva şunları söyledi. Muhafız Orkestrası'nın 1893 yılının başında fiili çalışmalarına başlayan kadrosunun büyük ölçüde Bulgar müzisyenlerden oluştuğunu belirtmek önemlidir. Bu birlik tamamen faal bir askeri orkestra olup personeli 6. Tırnova Alayı'ndan Muhafız Süvari Bölüğü bünyesine aktarılmıştır. Dolayısıyla yeni kurulan bir orkestra değil, geçmişi olan bir yapıdır. Orkestranın başına bir yıl önce ülkenin en deneyimli kapelmeisteri, ilk profesyonel şefi ve bestecilerinden Josef Hohola yönetimine geçmiştir. Muhafız Orkestrası bugün Bulgaristan'daki askeri müzik geleneğini temsil ediyor. Bu geleneğin başlangıcı birliğin resmi olarak kurulmasından 10 yılı aşkın bir süre öncesine 1879 yılına dayanıyor. Bulgaristan'ın Osmanlı egemenliğinden kurtuluşundan bir yıl sonra ilk askeri orkestra Çek Kapelmeister Josef Hohola yönetiminde Veliko Tırnova'ya geldi. Orkestra kısa süre sonra yeni kurulan Bulgar Devleti'nin önemli gelişmelerinden biri olan Prens Alexander I. Battenberg'in ilanı ve ilk Bulgar Anayasası'nın kabulü gibi süreçlerde görev aldı. Müzikolog Doktor Galya Grozdanova Radeva, askeri orkestralara adanmış tek monografinin Atanas Ivanov tarafından 1979 yılında yayımlandığını belirterek, bu toplulukların önemine rağmen uzun süre derinlemesine akademik çalışmaların konusu olmadığını bildirdi. Bulgaristan Radyosu'na konuşan müzikolog, kurtuluş sonrası Bulgaristan'da müzik hayatının şekillenmesinde kilit rol oynayan ve Bulgaristan ile Avrupa arasında önemli bir kültürel köprü oluşturan askeri orkestraların gelişimine dair az bilinen noktaları da şöyle dile getirdi.
1: В българската държава професията музикант влиза с военните духови оркестри и тяхното начало през 1800.
0: Bulgar devletinde müzisyen mesleği 1879 yılında askeri bando birlikte ortaya çıkmıştır. O dönemde bu meslek 3 şekilde icra edilmekteydi. Askeri müzisyen, askeri kapelmeister ve şarkı ile müzik öğretmeni. Askeri orkestralar Bulgaristan'daki ilk profesyonel müzik topluluklarıdır diye belirtti araştırmacı. Bu orkestralar ulusal bir sanat repertuarının oluşmasını sağlamış, sözde kapelmeister okulları ise yüzlerce Bulgaristan gencini müzisyen olarak yetiştirmiştir. Bu görevler Bulgar devleti tarafından onlara verilmiş olup aynı zamanda Bulgar müzik folklorunun bir araya getirerek kaydedilmesi, Ayrıca Bulgaristan dinleyicisinin Avrupa bestecilerinin eserleriyle tanıştırarak Avrupa müzik sanatına kazandırılması da bu misyonun bir parçası olmuştur. Doktor Galia Грозданова-Радева devamında şunları söyledi.
1: Важно е отбележим в България, че музикалното образование и музикалното обучение Музикално-педагогическата школа, началото, основите...
0: Bulgaristan'daki müzik pedagoji okulunun temellerinin de askeri kapelmeister ve müzisyenler tarafından atıldığına dikkat çekmek gerekir. Bu onların temel görevlerinden biri olup Bulgaristan'a gelmeden önce imzaladıkları sözleşmelerde her birinin yılda en az 3 Bulgaristan gencine çaldığı enstrümanı öğretme şartı koşulmuştu. Zamanla gelişen bu eğitim sistemi tüm orkestraların kadro ihtiyacını karşılamış ve sürekli yeni orkestraların kurulmasına imkan sağlamıştır. Böylece Bulgar ordusunun personel kapasitesi dolduktan sonra bu askeri kapelmeisterler tarafından yetiştirilen müzisyenler sivil orkestralarında kadrolarını oluşturmuştur. Değerli dinleyiciler, askeri orkestralar genç Bulgar devletinin katıldığı tüm savaşlarda ordunun ön saflarında yer almıştır. Sırp-Bulgar Savaşı, 1. ve 2. Balkan Savaşları ve 1. ile 2. Dünya Savaşları arasında birliklere eşlik eden orkestralar çeşitli muharebe alanlarında görev yapmıştır. En zorlu anlarda dahi icra edilen askeri marşlar ordunun moralini yükselterek ilerleyişine ve başarısına katkı sağlamıştır. Doktor Galia Грозданова-Радева sözlerini tamamlarken şunları kaydetti.
1: Тези български синове са оставили кръвта си и костите си на много бойни полета.
0: Bu Bulgar evlatları birçok savaş alanında kanlarını ve canlarını vererek özgürlük, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü korumak için mücadele etmiştir. Bugünkü bayram vesilesiyle sağlık dışında tüm Bulgaristan halkına ve askeri personele dileğim, tarihi ve kültürel hafızamızı sağlam bir şekilde koruyup hatırlayalım. Çünkü bu Bulgar ulusunun manevi direğidir ve bir halk olarak ruhumuzun bağımsızlığını ve öz saygısını bir ulus olarak geleceğimizi garanti altına alan şeydir. Askeri orkestralar ve kapelmeisterler yani şefler içinde çalışmalarının saygı görmesi, değerinin bilinmesi ve toplumda hak ettiği itibarı görmesini diliyorum. Bulgar devletine de teşekkür ederim. Çünkü Bulgar ordusu aracılığıyla toplumda kurtuluştan günümüze Bulgar kültürünün en büyük destekçilerinden birini oluşturdu. Sözlerini kullandı müzikolog doktor Galia Грозданова-Радева. Bulgar ordusu saflarında görev yapmayı seçen herkesin bayramı kutlu olsun.
2: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
3: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'ndan özel Gergiovden ve Hıdrellez programımızı dinliyorsunuz. Canlı yayınımız devam ediyor. Teknik yapımda çok değerli müzisyen arkadaşımız Nikolay Danev, ekip arkadaşım Bedri Halis, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bu özel günde sizlerleyiz. Saat 14'e kadar sizlerle olacağız. Stüdyomuzda dün de açıkladığımız gibi bugün stüdyomuzdaki telefonlardan sizden Hıdrellez dilek Hıdrellez manilerini bekliyoruz. Sizin oralarda Hıdrellez veya Gergiovden her ikisinden hangisi kutlanıyorsa efendim sizlerden de görüş istiyoruz. İşte telefonlarımız 02-963-0675, ikinci telefonumuz 02-933-63-18 dedik ve telefonlarımız efendim çalmaya başladı. Bizler de Nikolay'la birlikte birbirinden güzel türküler hazırladık ve hemen şimdi efendim ilk mesaja bakıyoruz. Melahat Ferhat bize yazmış sabah. İyi günler, iyi yayınlar cümlenize. Hıdrellez gününü kutlum ve mutlu olsun. İyi ki varsınız, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet ediyorum demiş ve bir fotoğraf göndermiş. Efendim Erguvan fotoğrafı. O kadar güzel mor Erguvan açmış ki. İki fotoğrafta da omuzuna bir tarafta beyaz, diğer tarafta da bir kara piliç konmuş. yeni hayatın yani baharın böyle güzelini böyle yansıtmış Melahat Ferhat. Ben kendisine buradan teşekkür ediyorum. Zvezdelina köyünden, evet yanlış hatırlamıyorum. Her iki telefonumuzda da bekleyenlerimiz var. Efendim Hıdrellez bayramınız kutlu olsun.
4: Evet, sizin de bayramınız kutlu olsun.
3: Teşekkürler, buyurun.
4: Bedriye Hanım.
3: Ben Şevkiye, bugün Şevkiye yani Bedriye Hanım telefonları alıyor ama fark etmiyor, buyurun.
4: Aa, siz Şevkiye Hanım, affedersiniz.
3: Evet, ikimiz de hanım.
4: Tamam, yani ben istiyorum arkadaşlarımı Rüyet Köyü'nden selamlama.
3: Siz Remziye Hanım'sınız.
4: Evet Remziye Hanım.
3: Yani programımızın başından beri dinlememişsiniz madem ki beni Bedriye ile karıştırıyorsunuz. Evet yakaladık. Tamam buyurun arkadaşlarınızı alalım, selamlayalım Remziye Hanım, buyurun.
4: Evet Elsiz arkadaşım, kızım Hılmiye, Güldan, Gunca arkadaşım, Salife arkadaşım, bütün Rüyet halkını da selamlıyorum. Gunca en yakın arkadaşım. Özellikle sizleri de selamlıyorum. Tamam.
3: Evet, orada size tüy veren, yani size yardımcı olan hanım kim?
4: Benim kızım.
3: Anladım. Özellikle İmenden dedi. Evet, bugün bizim birçok arkadaşımızın da isim günleri var efendim. Çok teşekkür ederiz. Rüyet Köyü'nden Remziye Hanım'a diğer telefonumuzu aldık. Hoş geldiniz. Hıdrellez bayramınız kutlu olsun.
5: Sağ ol. Sizin de kutlu olsun. Ben Tervas Sancı Bojan Köyü'nden. Adım Seher.
3: Buyurun Seher Hanım.
5: Yeşim'in büyüğün doğum günü var.
3: Aa, 6 Mayıs'ta ne güzel, Hıdrellez'de doğmuş.
5: Onun doğum günü kutlayayım. Allah ona sağlık, sağlamlık, huzur ömür versin ailesine birlikte. Ve kız kardeşim.
3: Hadi ismini alalım eşinizin. Olmaz öyle.
5: Hasar.
3: Ha. Şimdi kız kardeşi komşulara geçince eşinizin ismi daha önemli Seher Hanım. Evet. Devam edin.
5: Tamam. Ha, Belçika'da bulunan kardeşimin dün doğum günü vardı. Onun da doğum gününü kutlayayım. Onun adı Zayde.
3: Tamam.
5: Sağ sağlam ailesine birlikte uzun ömürler diliyorum. Almanya'da bulunan çocuğum Robert, gelinim Rayme, torunum Özcan, gelinim Nefize, küçük torunlarım Öykü, Lina ve Türkiye'de bulunan kızım Ümmü, eşi Erdal, torunum Gece. Onlar da kutlayı, onlara sağlık, sağlamlık diliyorum. Çok selamlar. Onları çok seviyorum, çok öpüyorum.
3: Bizler de selamları iletiyoruz. Böyle Seher Hanım'ın eşi Hasan Bey'in doğum gününü kutladıktan sonra Belçika, Türkiye, Bulgaristan demedik, aktardık her yeri ve bu güzel özel Hıdrellez gününde herkese sağlık, bolluk ve bereket diliyoruz efendim. Ve ilk türkümüzü, çok güzel bir türkü seçtik Nikolay ile birlikte efendim, Behçet Mustafa Mandilli diyecek.

0: İsperihin Lavino köyünden Muazzez Hanım bizi arıyormuş. Muazzez Hanım, Hıdrellez bayramınız kutlu olsun.
1: Öncelikle bayram kutlu ve mutlu olsun. Tüm ekipte olan muhterem kızlarıma, başta Şevkiye Bacıma, sevgi, saygı, kucak dolusu selamlarımla merhabalar. Duyuyor musun?
0: Evet evet, buyurun, sizi aldık, canlı yayındasınız, buyurun.
1: Evet evet, bugünkü mesajım sizlere kısaca. Vallahi billahi beni hayata bağlayan radyomuzun sayesinde tüm dertlerim, kederlerim, bilhassa hastalıklarım yok oluyor. Benim kısalmış olan ömrümü bir o kadar daha uzatıyor. Radyo benim can suyum. Her zamanki yayınlar gibi bu sabahki yayın da muhteşemdi. Bunun için sizlere şükranlarımı arz ediyor, canı gönülden selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Tüm dinleyicilere ve sevenlerime benden selamlar olsun. Hoşça, dostça, güle güle, Allah'a emanet olun gülüm.
0: Teşekkür ettiniz. Bu güzel sözlerden sonra efendim Hıdrellez'in böyle bereketini, bolluğunu kat kat yaşamış olduk. Diğer telefonumuz geldi. Efendim hoş geldiniz. Hıdrellez'iniz mübarek olsun.
2: Sizlerin de mübarek olsun. Ben Haskun Kadın Günü'nde Mustafa. Bütün radyo dinleyicinin Hıdrellez gününüz kutlarım, radyo dinleyicileri.
0: Aynı zamanda biz de senin çoban gününü, çobanlar gününü kutlarız Mustafa.
2: Tebrik ediyorum. Sağ olun, sağ olun, var olun. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz, canlı yayın olarak yaptınız. Çünkü dün bahsedecektim ama duydum ki canlı olarak olacak. Dedim bugüne bırakayım dedim.
0: Tamam Mustafa, çok teşekkür ederiz. Bollar
2: de Mustafa amcamı ve bütün çoban arkadaşlarımı selamlar. Şu anda bizleri dinlemekte olan bütün radyo dinleyicilerim ve bütün çoban arkadaşlarımı.
0: Olsun efendim, böyle merada, ormanda bizi dinleyen Mustafa bize Haskonu Kladenet köyünden seslendi. Bizi dinleyen herkese Hıdrellez efendim isim günü olan Gergiovden konu komşumuz çobanlar günü efendim bütün günler kutlu olsun diyoruz. Şimdi Hıdrellez'i anlatırken sevgili dinleyiciler, Silistra'nın Dolnorehu köyünden Ayşe Hanım bize yıllar önce 6 Mayıs Hıdrellez bayramı nedeniyle maniler göndermişti ve şunu yazmıştı. Gençliğimde tekezese zamanında da Hıdrellez'i kutlardık. Öğle saatlerinde dinlenmeye oturduğumuzda bir bakır alıp herkesten nişan toplar ve nişanları mani eşliğinde çıkarırdık. Ve arada kıfı, yani komik bir mani gelirse bir gülüş kopardı, hiç sorma, ah gençlik diyerek eskileri bize hatırlatmıştı. Ve şu maniyi Silistra'nın Dolnorehu köyünden Ayşe Hanım bize göndermişti. Parayı astım dala, yari sordum sağ sola, bugün Hıdrellez'dir, hepimize mübarek ola dedik. Ve sevgili dinleyiciler, yeni telefonumuz var mı acaba? Yeni telefonumuz gelecek, geldi. Evet efendim, Hıdrellez bayramınız kutlu olsun.
3: Çok teşekkür. Aynı şekilde sizi de kutluyorum efendim. Merhabalar Sayın Topya Radyo sunucuları. Ben Sümeni Balınarık Önü'ne Mustafa Akmet. Çoban dostlarımın bayramını kutlu ve mutlu olsun derim. Özellikle Balınarık'dan Hasan Hüseyin'in, Fadli Salih'in, Zarnevo'dan Osman Pelvan'ın, Hüseyin Şopi'nin ve Haskova'nın Kladetli köyünden çok sevdiğim sahibi Mustafa kardeşimin de bayramı kutlu ve mutlu olsun. Herkese sağlık ve saygılar dilerim efendim.
0: Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Bizler de böyle bayramınızı kutlarız efendim. Biliyoruz eskiden sizin de sürünüz vardı. Sürüden vazgeçmek zorunda kaldınız. Ama insanın içinde o çobanlık sevgisi varsa, hayvanlara karşı sevgisi varsa o hiç sönmez. Seviye İsova'nın mesajını okuyorum. Ben Omurdan Padarino köyünden Seviye, Panayot Hitovu köyünde canım anam Fatme'nin doğum günü mutlu olsun. Allah sana sağlık, hoşluk, ömür versin. Başım eksik etmesin. Sevdiklerinle birlikte kalbinde gülsün, seni çok seviyoruz. Ayın 6'sında çarşamba günü selamlıyoruz. 4 kardeşiz. Refiye, Haciye, Seviye, Sedat. Aynı zamanda Sedat kardeşimin de zörek koyunları var. Çoban koyunları var. Onun da bayramı kutlu olsun demiş. Sağlık ve hoşluk dilemiş Seviye İsova. Bizler de buradan efendim iletiyoruz. Necdet Bayset Topaloğlu profilinden geldi. Kırcali Şabanköy'den kayınpeder Mustafa'yı sıradaki türküyle selamlamak istiyorum. Sabah öğlen akşam sizleri dinliyor. Kendisine saygılar selamlar diye yazmış Necdet Bayset Topaloğlu. Biz de hangi köy acaba ismini Bulgarcası verebilir misiniz diye yazdığımızda Çernoğçene Belediyesi'nin Draganov köyünde oturuyormuş kayınpeder Mustafa. Her iki telefonumuzda da bekleyenimiz var. Efendim Hıdrellez bayramınız kutlu olsun.
4: Selamun aleyküm Şefkanım.
0: Aleyküm selam Yılmaz Bey.
4: Nasılsınız efendim?
0: İyiyiz. Hıdrellez'inizi kutluyoruz efendim.
4: Evet evet. O yüzden aradık ki hadi bakalım Cenab-ı Allah nice hadirlerize eriştirsin efendim. O yüzden yok burada herkese selam olsun benden. O yüzden aradım ki sadece Şefkanım. Hadi bakalım hoşça kalın.
0: Evet, evet hayvanların burada çan sesini de duyduk. Mutlu evet. Olduk. Hıdrellez'i yaşamış kadar olduk. Diğer telefonumuza ses açıyoruz. Hıdrellez'iniz kutlu olsun efendim.
5: Teşekkür ederim. Sizin de kutlu olsun.
0: Buyurun.
5: Ben Silistra'nın Preysiyo köyünden emekli öğretmen Nihat İsmail.
0: Buyurun Nihat Bey.
5: İlk önce göstermiş olduğunuz şefkata ilgiye mektuplarımız için teşekkür ederim gönderdiğiniz hediye için.
0: Ne demek? Bizleri
5: onur ettiniz. Ben bugün Burgaz'ın Çereşe köyünden Yılmaz Bey'e başsağlığı dilemek istiyorum. Biraz geç oldu ama bu da olsun. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Kendini serin tutsun. Zaman her şeyin ilacıdır.
0: Nihat Bey İnşallah. Sizden önce zaten Yılmaz Bey aradı. Siz hatta olduğunuz için duyamadınız. Hayvanları sürüleriyle artık işe koyuldu. Hayat devam ediyor Nihat Bey.
5: Evet.
0: Yine de iki elle hayata sarılmak gerekiyor.
5: Kendini serin tutsun. O numunelik bir evlat. Keşke bütün evlatlar onun gibi olsun.
0: Evet o da sizi dinliyor. Bütün, mutlu olmuştur Nihat
5: bütün,
0: Bey.
5: Evlatları onun yolunu takip etmelerini davet ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Evet diğer telefonumuzda da bekleyenimiz var. Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Ama yani Şükrü Hanım'ın vefatını biz günlerce anlattık. Nihat Bey çok duygusal davrandı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben devam ediyorum okumaya. Emzade Mustafa'nın mesajı geldi. Böyle bir efendim keçi sürüsü var burada. Evet onlar da bugün Çobanlar Günü'nü kutluyorlar. Selam ben Emzade. İsperik Sancağı Dragomaş Köyü'nden Hıdrellez bayramınız kutlu olsun. Eşim Vedat'ı selamlıyorum. Sağlık dilerim. Biz bugün Boil'de kutluyoruz. Merhaba, iyi yayınlar demiş. Evet, keçi sürüsüyle birlikte Hıdrellez'imizi de kutlamış Emzade Mustafa. Evet, telefonumuzu alıyoruz. Efendim, Hıdrellez'iniz mübarek olsun.
6: Size de mübarek olsun Şefkiye Hanım.
0: Buyurun.
6: İyi programlar diliyorum size.
0: Teşekkürler.
6: Ben Karamu'dan Mutlu'ya, ben bir çoban kızı olarak... 20-30 senedir benim rahmetli babam hep koyunlara ulaşmıştır. Ben de ona yardımcı gibi gitmişimdir. Şimdi şu gün istiyorum, bizim köyümüzde iki çoban var. Birisi Macar Sali, 200 koyundan fazla. Ve bir de Ali Osman, mahalle çobanı. Onları sıradaki türküyle bir selamlarsanız çok memnun kalırım.
0: Tabii ki Nutfiye Hanım, Macar Sali 200 koyunu varmış. Ne kadar güzel. Vallahi kış aylarında nasıl doyurulur 200 koyun bilemiyoruz. Ve mahalle çobanı, mahalle sıtmacı Ali Osman Bey'in de Çobanlar Günü'nü kutluyoruz. Ve Kadri Koç aramış, her birimizin Hıdrellez'ini kutlarken besteci Ali Emin'in doğum günü varmış. Mumçılgıra'da bağlı Pazartesi Köyü'nden ses sanatçısı Hasan'ın da doğum günü varmış. Onların doğum günlerini kutluyoruz. Mustafa'yı da selamlamış. Osman aramış Zlatolis'ten Hüsmen ile İsmet'i de selamlamamızı rica etmiş. Evet bakalım kim var telefonda. Alo buyurun.
7: Alo Fatma Tayyar Zlatolis.
0: Buyurun Fatma Hanım.
7: Bugün Hıdrellez günü bir de kız anam selamadan Sebattin oğlumu Hatice kızımı bir de Şener damadımı
0: Tamam Fatma Hanım, sizden önce oğlunuz Osman elini çabuk tuttu efendim. O da böyle selamladı. Şimdi sevgili dinleyiciler, çok ilginç bir mesajım var. Bunu Bedriye de bilmiyor. Dün bizim arkadaşımız Desislava Şapkarov aradı. Eşiyle birlikte kemper aracıyla efendim rodoplara açılmışlar. Ve Kırcali'nin Zimzelen köyünün karşısında Kamenna Svadba diye bir yer varmış. Türkçesi nedir acaba bilmiyorum. Ve ne gariptir ki, ne ilginçtir ki kemper aracı çamura saplanmış ve onlara kimler yardıma gelmiş? Zimzelen köyünden Üzeyir Emrullah, aynı zamanda Üzeyir Bey'in oğlu Ramadan, yeğeni Bayram Ali, komşusu Naci, Desislava Şapkarova, özellikle Yüzeyir, Ramadan, Bayram Ali, Naci Bey'e teşekkür etmemi istedi. Aracı çıkaramamışlar efendim. Kemperi aracı çıkaramamışlar. Ama Zimzelen köyünden kamyon çağırmışlar. Yani Desislava Şapkarova Zimzelen köyünden bu dinleyicilerimize, özellikle bizim radyoyu dinliyorlarmış. Çok teşekkür ederiz. İnsanlık ölmemiş diyerek biz diğer telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
8: Boyuk önden Salih ablan, merhabalar.
0: Merhaba Salih abla, buyur.
8: Kudret gününüz kutlu olsun.
0: Teşekkürler.
8: Ve size söylemek istediğim, Hızır aleyhisselam gibi yetişen, ben doktorları selamlamak istiyorum ama, acilde çalışan Dulova'da, Silistra'da beni hastaneye yetiştiren eşim Salih, kızım Sevgüzel, hepsini sıradaki türküyle, bugün onlar olmasaydı ben hayatta sağ olmazdım ve 112'de çalışan acil, hepsine candan teşekkürlerimi sunarım. Bugün hayatta olmayabilirdim. Hepsine ve sizlere de gitsin bu gün Hızır aleyhisselam deyip de söylüyorum size.
0: Geçmiş olsun Salih abla. Böyle en yakın insanlarınız, böyle sevdikleriniz yanınızda olsun. Uzun ömürler, tez şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Ve efendim ben diğer mesajlara geçiyorum. Çünkü çok fazla mesajımız var. Nehime ne Mustafa profilinden. Merhaba Sofya Radyosu'nun güzel insanları. Bugün Karanfil Köyü'nde yaşayan canımız dedemiz Halil Kasabı kocaman selamlar göndermek istiyoruz. Onu çok ama çok seviyoruz. İyi ki bizim dedemiz. Allah başımızdan eksik etmesin. Torunları Nehime ve Narin'den, çocukları Hamit ve Fatma'dan dedemize sevgilerle demiş ve güzel bir türkü, şarkı demişler ama sancak saçlı Saniyem türküsünü rica etmişler. Biz onu hazırladık ama zamanımız inşallah kalır. Elmas Etem bize yazmış. Ben Elmas Seluhuma'dan, bugün benim küçük gelinim Gülşin'in Gülşin'in doğum günü, onu kutlamak istiyorum. Onu çok seviyorum. Herkese selamlar gönderiyorum. Bütün köyü ve çocuklarıma size iyi günler dilerim ve öpüyorum demiş. Daha doğrusu eski bir mesajı okudum galiba. Aslında Mayıs'ın 7'sinde ben Bedriye'ye, Elmas Hanım, sizin mesajınızı ileteceğim. Eski bir mesajı okudum, kusura bakmayın. Sacide Mehmedova da yazdı. Merhabalar Sofya Radyosu çalışanları. Hıdrellez bayramınız kutlu ve mutlu olsun. Sizin ve bütün radyo dinleyenlerin ve kutlu olsun inşallah. Hazreti Hızır aleyhisselam zamanında bir yerden geçerken oraları yeşerirmiş. Kendisini görmeseler de yeşilliği görünce, alanları görünce Hazreti Hızır geçmiş derlermiş. Selamlar, sevgiler, saygılar herkese. İyi ki varsınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın demiş. Bizler de böyle güzel bir Hıdrellez gününde efendim Kadriye Latif'ten güzel bir türkü seçtik. Çayır çimen geze geze.

Gelen mesajları toparlamaya çalışacağız. Halil Bekir abimiz, ses sanatçımız bizi aradı. Karıcali'nin Neofit Bozveliyevo köyünden kucak dolusu selamlar söyledi. Hıdrellez bayramımızı kutladı. Herkese selam, sağlık söyledi. Rodoplardan bu kadar güzel selam gelir de biz kutlamaz mıyız? Tabii ki, çok teşekkür ederiz efendim. Okumaya devam ediyorum. Leyla Osman, merhaba Şevki Hanım. Bugün Hıdrellez bayramınızı kutlamak istedim. Ailemi güzel bir türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Hepinize kucak dolusu selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Bizler de böyle özel bir günde, acaba yavaş yavaş Hıdrellez kutlanır mı ileride bilemiyoruz ama biz bugün çok mutlu olduk. Serkan Selaydin bize yazdı. Gulamovoda'dan Serkan demiş, Hıdrellez bayramınız, gününüz kutlu olsun. Biz arkadaşlarımızla çıktık, toplandık, kutluyoruz. Programlar harika, selamlar, sevgiler. Gulamovoda'dan demiş. Programlar harika deyince babaannesi Vesile'nin sözleri aklıma geldi. Aynı sözleri o da kullanmış. Halil Sali bizi Todruğu köyünden yazmış, dinliyormuş. Selam, ben de selamlıyorum sizin Hıdrellez bayramınızı diye yazmış. Başka var mı acaba? Evet, bizler de şimdi sevgili dinleyiciler Nehime ne Mustafa'nın istediği türküyle kimi selamlıyorduk? Kırcali'nin Karanfil köyünden Halil Kasab'ı kutluyoruz. Dedeleri Halil Kasab'ın doğum gününü kutlarken buradan torunları adına Nehime, Narin, çocukları Hamit ve Fatma'dan ona sevgi ve saygıları gönderirken gerçekten sancak saçlı saniyem türküsünü ona armağan ediyoruz. Galiba bu da son türkümüz olacak. Kırcali'den çok değerli dostlar grubunu da bizler selamlıyoruz. Oradaki dostlarımızın aralarında Ali Emin bestecinin de doğum günü varmış. Hasan Hasan'ın da ayrıca kutluyoruz efendim. Huzurunuzdan Nikolay, Bedriye ve ben Şevki'ye hem Gergiov'den hem Hıdrellez bayramını kutlarken sağlıkla ve bolluk getirsin diyerek hoşça kalın efendim.